kötü günde olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü. Bin yeminle erkek sözü.

Sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım.

yoksa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşklar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar.

alın yazımsın, yemin ederim unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
5: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Kutsal Emanetler Bayburt'un Danışment Köyü'nde. Bayburt merkeze bağlı Danışment Köyü, kent tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul merkezli Darülfünun Vakfı tarafından kente getirilen ve daha önce bölgede sergilenmemiş olan kutsal emanetler, düzenlenen özel bir programla halkın ziyaretine sunuldu. Köy sakinlerinden Sezgin Dursun'un ev sahipliğinde organize edilen etkinlik, yerel müftülüğün yasal izni doğrultusunda gerçekleştirildi. Elif Nur Turhan, kemerini Amerika'da Tellez'e karşı koruyacak. Türk boks tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan'ın yeni maç takvimi netleşti. IBF, Uluslararası Boks Federasyonu, hafif sıklet dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran sporcu, kemerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkacak. Merakla beklenen maç belli oldu. 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda, Turhan'ın rakibi, Birleşik Devletler vatandaşı olan yenilgisiz boksör Gabriela Tellez olacak. Uzman çavuş Emrah Türkoğlu, Bayburt'ta törenle uğurlandı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Emrah Türkoğlu, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 33 yaşındaki askerin vefatı, ailesini, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Türkoğlu için Bayburt İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde resmi bir uğurlama töreni düzenlendi. Saadet Partisi, Çoruh Nehri projesi için suç duyurusunda bulundu. Devlet Su İşleri tarafından Bayburt-Çoruh Nehri üzerinde yürütülen, ancak kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle yarım bırakılan projeyle ilgili hukuki süreç başladı. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezçi, nehrin doğal yapısının bozulmasına sebebiyet veren ilgililerin yargı önünde hesap vermesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulundu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi, dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar, Titanic battı, sen çek küreyi. Çek.

0: spotu. 112. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

yüze avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köfte. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Flyboard sürücü kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
2: Bir gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
4: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
3: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
1: 4 numarada Hande Yener Ego.
2: 4 numara.
1: Semi Cenk üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
2: 2 numara.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Bayburt Sürücü Kursu. Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Kutsal Emanetler Bayburt'un Danışment Köyü'nde. Bayburt merkeze bağlı Danışment Köyü, kent tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul merkezli Darülfünun Vakfı tarafından kente getirilen ve daha önce bölgede sergilenmemiş olan kutsal emanetler, düzenlenen özel bir programla halkın ziyaretine sunuldu. Köy sakinlerinden Sezgin Dursun'un ev sahipliğinde organize edilen etkinlik, yerel müftülüğün yasal izni doğrultusunda gerçekleştirildi. Elif Nur Turhan, kemerini Amerika'da Tellez'e karşı koruyacak. Türk boks tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan'ın yeni maç takvimi netleşti. IBF, Uluslararası Boks Federasyonu, hafif sıklet dünya şampiyonu ünvanını elinde bulunduran sporcu, kemerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkacak. Merakla beklenen maç belli oldu. 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda, Turhan'ın rakibi, Birleşik Devletler vatandaşı olan yenilgisiz boksör Gabriela Tellez olacak. Uzman çavuş Emrah Türkoğlu, Bayburt'ta törenle uğurlandı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Emrah Türkoğlu, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 33 yaşındaki askerin vefatı, ailesini, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Türkoğlu için Bayburt İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde resmi bir uğurlama töreni düzenlendi. Saadet Partisi, Çoruh Nehri projesi için suç duyurusunda bulundu. Devlet Su İşleri tarafından

0: tarafından Bayburt-Çoruh Nehri üzerinde yürütülen, ancak kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle yarım bırakılan projeyle ilgili hukuki süreç başladı. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezçi, nehrin doğal yapısının bozulmasına sebebiyet veren ilgililerin yargı önünde hesap vermesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulundu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde yepyeni bir haftanın ilk çalışma gününde harika bir pazartesi gününde birlikteliğimiz başladı. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel, şanslı ve bol bereketli bir hafta diliyorum efendim. Evet, yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız'ın Instagram adresimden program süresi boyunca bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Başlıyorum. Hoş geldiniz.

Evet, harika bir pazartesi günündeyiz. Tarihler 18 Mayıs'ı göstermekte. Şimdi 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan milli futbol takımı için marş tartışmaları aylardır sürüyor. Benim gönlüm hala Tarkan'dan yana. Bence çok da güzel bir şarkı, marş ya da diyelim milli takımımızı, insanları gaza getirebilecek bir şarkı. Belki altyapısında değişiklikler olabilir. Belki araya bir başka düet yapılabilir, rap olabilir, bilemiyorum ama seneler önce hazırlanan Bir Olur Yolunda şarkısı benim için hala etkisini sürdürüyor Tarkan'dan. Yeni bir marşa gerek olmadığını düşünürken birçok müzisyen yeni marş için harekete geçti bu arada. Amili takımın Kosova galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ve marş hazırlayacağını duyuran Sinan Akçıl'ı merakla beklenen şarkısı yayınlandı. Saat geçtiğimiz günlerde 19.23'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayınlandı marş. Sosyal medyada gündem oldu. Peki siz bu marşı beğendiniz mi? Yorum sizin. Mesajlarınızı bekliyoruz. Devam edeceğim, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Harika bir pazartesi gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Az önce söyledim ya, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan ve Amerika'da sahaya çıkmak için gün sayan amilli takım için şarkılar hazırlanmaya başladı demiştim sanatçılar. 2002 Dünya Kupası için Tarkan'ın hazırladığı Bir Oluruz Yolunda şarkısının etkisi hala sürerken birçok kişi yeni marş yapılması yönündeki talepler sonrası ünlü isimlerde tabii kolları sıvadı. Tarkan var olan marşın yeterli olduğunu söylüyor. Sinan Akçıl yayınladı dedim az önce. Rafet Erroman, Murda ve Mero, Sezen Aksu gibi isimlerse Türk milli futbol takımı için şarkılar bestelediler. Tüm bunların ardından 90'lı yıllara damga vuran Gamsız, Uyan, Ben Sensiz Ne Yaparım gibi şarkılarla tanınan Doğuş da amilli takım için bir marş bestelediğini Gel Konuşalım programında duyurdu efendim. Dinlediniz mi bilmiyorum. Her ne olursa olsun kalbimiz kırmızı beyaz dağıtacak. 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. 14 Haziran'da Türkiye'nin maçı var. Türkiye saatiyle saat 7'de Türkiye, Avustralya. 19 Haziran'da maçımız var. Türkiye, Paraguay. O da Türkiye saatiyle 6'da olacak. Ve 25 Haziran tarihinde de yine Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye saatiyle sabah 5'te yine oynanacak, bilginize. Devam edeceğiz birazdan.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Evet, Simge ve Köfün yakışıklı dediler, devam ediyoruz. Yapay abladan bahsedeceğim şimdi. Evet, siz bir tarzı doğurdunuz. Belki de yeni olanı geniş kitlelere duyurdunuz. Eylül Zede şarkısıyla kalplere de dokundunuz, yalan yok. Sizden sonra ard arda geldi benzer şarkılar. Sonra Mustafa Sandal'ın Saygı bir konserine çıktınız ve altyapıya boğulmuş, hatta yapay zekanın %90'ında rol aldığı bir şarkı söylediniz. Eleştirildiniz, normaldir, çok doğaldır. Nick Binder'in solisti Belika Karadağ kendisini eleştiren Murat Dalkılıç'la Tan için onları sanatçı olarak görmüyorum demiş. Hadi bakalım buradan yakın, buyurun. Bunu tabii ben duyunca dinlemek istedim açıklamalarını. Şimdiye kadar sahnede arkasına 7-8 back vokal alıp ismini bilmediğim binlerce program kullanarak Harbiye'ye kadar ses kayıtlarıyla çıkan kişilere ben sanatçı demem demiş. Herkes önünü süpürsün, hakkınızda haddinizde yok diye açıklama yapmış. Çok sert ve bence de hadsiz bir açıklama olmuş gerçekten. Keşke bir Eylül Zede olarak kalsaydı hafızamızda. Hiç oldu mu bu açıklamalar? Kaldı ki o isimlerin hakkı da haddi de olmalı müzik konusunda. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben de işimi yapay zeka yapsa deliye dönerim. Güzeli takdir ederim ama inkar işin içine girerse ve bu bir sektörü ele geçirmeye doğru giderse isyan ederim. Böyle açıklamalara hiç gerek yok. Siz kariyerinizde yükselmeye bakın. O zaman hak da haddi sizin olur. Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Merve Özbey şimdi bizlerle.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim harika bir pazartesi gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Tarkan'dan Yolla dinledik. Geçtiğimiz cuma günü bahsetmiştim aslında bundan. Beynim yandı artık, gerçekten beynim yandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında en az hakem hatası bizde. Avrupa'da hata oranı olarak çok gerilerdeyiz. En az hata yapan hakemler bizim hakemlerimiz açıklamasını yaptı. Şimdi Dünya Kupası'nda bir tane hakemimizin olmaması sorulunca da bu benim sorunum değil yanıtını vermiş. Benim beynim bir anda yanıverdi gerçekten. Nasıl olabilirlerle doldu kafam. Bir kere hata oranında gerilerde falan değiliz. İpi en önde tutuyoruz. Dünya Kupası'nda hakemlerimizin gitmemesi en tepeden en aşağı kadar herkesin problemi olmalı. Bir hatanın üzerine örtmekle olmaz. Örtülmesin ki düzeltilsin. Besbelli yetersizlik var ve bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu açıklamalardan anlıyorum ki tüm olan bitenden hiç rahatsız olmayan, aksine memnun olan bir kesim var. Böyle olmaz. Gelecek sezona umutla bu şekilde bakılmaz. Evet, Murat Boz gece şimdi bizlerle.

0: kamu spotu.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Duyduk duymadık demeyince İrem Derici Yazgül'ü bizlerle birlikteydi. Şimdi mevzunun neresinden tutsam cahillik akıyor. TikTok'ta Selda adında bir fenomen varmış. İddia o ki yayın açarak, dans ederek ve erkeklere seninle evleneceğim diyerek 5,5 milyon lirayı cebe indirmiş. Mesela dolandırılanlardan biri çıkmış televizyonda demiş ki Dragon yolladım milyonlarım gitti. Bir başkası çıkmış canlı yayında yardım istedi 600 bin gönderdim diyor. Daha bitmedi. Bir diğeri gülüme gül yolladım 2 milyonum gitti diye isyan ediyor. Ağız dolusu kahkaha atmak lazım gerçekten. Kusura bakmayın ama siz sonuna kadar hak etmişsiniz. Ya Dragon yolladım param gitti ne demek mesela? Dragon ne bir kere ben bilmiyorum, biri bana açıklasın. Gülüme gül yolladım son zamanlarda duyduğum en komik cümle. Ya karınıza sevgilinize yapmazsınız bunları ama hiç yan yana gelmediğiniz birine yapıyorsunuz. Müstahak sizlere. Dolandıran elbet çeker cezasını da. Sizler bu şapşallıkla nasıl hayatınıza devam edeceksiniz? Onu ben gerçekten bilmiyorum. Zinet Salim şimdi bizlerle.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı nitelikte dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 16 il merkezli operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını ve 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, Euro 52 lira 93 kuruş, Sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir Bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da.

0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Bengü bizlerle birlikteydi. Altın Çağ'ı dinledik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sosyal medyada bir adisyon dolaşıyor. Cezene Burak isimli restorandan kuzu kol yemiş bir müşteri, 6000 küsür lira tutmuş. Hiç orasında değilim bu arada. Buralarda ödenen öyle zaten fiyatlar, giden kabulleniyor. Ama hesabın toplamı 8000 lira ve en aşağıda servis ücreti %10 yazıyor. O da 722 lira yapıyor. Tekrar söylüyorum, tırnak içinde. Doğruysa hiç doğru değil. Kıyıdan köşeden böyle kaçak göçek iş yapan restoranlar hala varsa bence müşteriler çekip paylaşsın o adisyonları tarihiyle, tutarıyla birlikte. Hatta gitsinler ve gerekli yerlere şikayetçi olsunlar. Bir döner olmuş 1500 lira. Bir de zorla, tırnak içinde, servis hiç olacak şey değil şu dönemde. Ama şunu da belirtmem lazım. Sistem Avrupa sistemine dönerse ve bahşiş post makineleri üzerinden müşteriye bırakılırsa tadından yenmez. Evet, devam ediyoruz. Ayrılmayın.

ve Aydın Kurtoğlu Yak'la bizlerle birlikteydi. Az önce bahsetmiş olduğum konuya bir kez daha geri dönmek istiyorum. Medya işin sadece bir tarafıyla ilgileniyor. Sanki marifetmiş gibi özel abonelik kanallarında insanların şu kadar saatte şu kadar kazandıklarını falan haber yapıyor. Bana biraz da özendirme gibi geliyor bu haberler. Yani okumakla, çalışmakla ne uğraşacaksın? Aç oranı buranı para kazan mesajı gibi. Ama bu işin bir kısmı. İnternetteki bu hediye yollamaların bir de gönderen hanesi var. Onlar da pavyona kapılıp bağ bahçe satan amcalar gibi büyük maddi kayıplara uğruyorlar. Nur Viral'le Sen İstersen programına katılan mağdurlar arkadaşlık ya da evlenme vaadiyle nasıl dolandırıldıklarını anlatıyorlar. Evet, programa katılan Gökmen isimli bir bey mesela hediye olarak Dragon'u yolladığını, icralık olduğunu söylüyor. Aydın Bey ise 3 ayda 5,5 milyonum gitti diyor. Ayıcık istiyordu, ben de hediye atıyordum. Örnekler böyle uzayıp gidiyor. Şimdi sormak lazım tabii, bunları yapanlar suçlu da 3 ayda 5,5 milyon gönderenin hiç mi kabahati yok? Kafamda kocaman soru işareti. Evet, ikilem, vazgeçtim kendimden, ne devam ediyoruz şimdi? Umarım.

0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle, UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
1: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim Çağla Şikel, lahmacunu bir sal ne olursun. Daha önce kuru yemiş ve haplardan meydana gelen kahvaltısıyla falan gündem oluyordu Çağla Şikel. Bu kez de lahmacunumuzda limon sıktı. Formunu korumak için bir lahmacunu bir saatte yiyormuş ve lahmacunu az katlıyormuş. Evet, diyet açısından mantığı nedir anlamadım ama soğutacaksan hiç yeme o lahmacunu Çağla. Bazı yemekler soğuk, bazıları da sıcak güzeldir. Ayran aşı çorbası mesela sıcak içilmeyeceği gibi lahmacun da soğuk yenmez. Yenir de dumanı üstünde tütmüyorsa ona lahmacun denmez. Sen yine kıvırmadan katlamadan ye ama bir saatte parça pinçik bunlar olur o nimet. Yani lahmacun dedim böyle açacaksın önüne. İşte sumağını, soğanını, maydanozunu, rokanı, limonunu koyacaksın. Şöyle bir saracaksın. Hop mideye mis. Afiyet olsun. Devam edeceğiz hanımlar beyler birazdan.

Ve Aleyna Tilki bizlerle birlikteydi. Dipsiz Kuyum dinledik. Lucas Torreira'ya Beyoğlu'nda gittiği bir AVM restoranında saldırı oldu malum. Ünlü futbolcu olayı hafif dartla atlattı. Mesele ilk belirlemelere göre kız meselesi. Torreira'ya saldıranın kıskanç bir aşık olduğu ortaya çıktı. Evet, Torreira ve kız meselesi deyince olağan şüpheliler listesinin başında küsmeye de barışmaya da doyamadığı sevgilisi Devrim Özkan geliyor ama bu kez hiç dahil yok, yani ismi gözükmüyor, duyulmuyor. Anlaşılan bu yeni kız meselesinin hesabını ayrıca verecek Torreira. Yumruk ne ki? Asıl pandomina o zaman kopacak. Hanımlar beyler, müzik diyoruz. Az sonra buradayız.

Yok mu çıkışım? Yok mu kaçışım? Bu son durumarım.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hande Yener Rüya dinledik. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi efendim pandeminin tıbbi starı deyince aklımıza kim geliyor? Evet, benim aklıma gelen kişi Profesör Doktor Mehmet Ceylan. Hantavirüs hakkında konuştu efendim. Koronadan kanma alışkanlıklarla tabii ki kelimesi kelimesine dinledim söylediklerini. İnsandan insana bulaş oranı düşük olduğu için şimdilik bir salgın korkusuna kapılmaya gerek yok diyor. Ama artık doğal afet gibi, deprem gibi ortalama 10 yılda bir yeni bir salgın beklememiz gerektiğini söylüyor. Eve kapalı o günler aklıma geldi de birden içim karardı. Sahi ne yaşadık öyle biz değil mi? Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Hanımlar beyler, birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

Evet, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyinde yepyeni bir haftaya başladık bir kez daha. Herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: Office PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: umuthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Kutsal Emanetler Bayburt'un Danışment Köyü'nde. Bayburt merkeze bağlı Danışment Köyü, kent tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul merkezli Darülfünun Vakfı tarafından kente getirilen ve daha önce bölgede sergilenmemiş olan kutsal emanetler, düzenlenen özel bir programla halkın ziyaretine sunuldu. Köy sakinlerinden Sezgin Dursun'un ev sahipliğinde organize edilen etkinlik, yerel müftülüğün yasal izni doğrultusunda gerçekleştirildi. Elif Nur Turhan, kemerini Amerika'da Tellez'e karşı koruyacak. Türk boks tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan'ın yeni maç takvimi netleşti. IBF, Uluslararası Boks Federasyonu, hafif sıklet dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran sporcu, kemerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkacak. Merakla beklenen maç belli oldu. 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda, Turhan'ın rakibi, Birleşik Devletler vatandaşı olan yenilgisiz boksör Gabriela Tellez olacak. Uzman çavuş Emrah Türkoğlu, Bayburt'ta törenle uğurlandı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Emrah Türkoğlu, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 33 yaşındaki askerin vefatı, ailesini, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Türkoğlu için Bayburt İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde resmi bir uğurlama töreni düzenlendi. Saadet Partisi, Çoruh Nehri projesi için suç duyurusunda bulundu. Devlet Su İşleri tarafından Bayburt-Çoruh Nehri üzerinde yürütülen, ancak kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle yarım bırakılan projeyle ilgili hukuki süreç başladı. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezçi, nehrin doğal yapısının bozulmasına sebebiyet veren ilgililerin yargı önünde hesap vermesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulundu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Pop 25. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
3: 5 numara.
4: Esmer güzelim yaralım.
2: 4 numarada Hande Yener Ego.
3: 4 numara.
2: Semi Cenk üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
3: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya baksa da yarın sevgilim basıp gitse de.
2: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran zirvenin

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Arada House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Ümit Sayın imzalı Ya Sen De Gidip De'nin 2026 versiyonu Bengi yorumuyla yayında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor ve Ümit Sayın albümünün yeni teklisi Ya Sen Gidip De bu kez Bengi yorumuyla buluştu bizlerle. 90'lardan bu yana hem kendi yorumladığı şarkılar hem de Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz bestelerle geniş bir repertuara imza atan Ümit Sayın kariyerine damga vuran eserlerini yeni nesil yorumlarla yeniden hayata geçiriyor. Gökhan Türkmen, Rubato ve Berkay'ın ardından albümün 4. teklisi Ya Sen Gidip De yıllar sonra Bengü'nün güçlü yorumu ve güncel düzenlemesiyle yeniden hayat buldu diyebilirim. Şarkı listemizde bu hafta 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 19 numaraya. Türk rock müziğinin efsane grubu Ayna, müzik yolculuğundaki 30. yılını özel bir albümle kutluyor. Ve 30. yıl ana albümünün açılışını ünlü rockçı Teoman yaptı. Erhan Güleryüz'ün kürtleşmiş eseri Denizi Bulana Kadar, Teoman'ın kendine has yorumu ve Alper Erinç'in düzenlemesiyle bambaşka bir atmosfere büründü. Evet, şarkı listemizde 19 numarada.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Tantaşçı'dan Benden Bir Şey Olmaz dinledik. 17 numaradaysa Serdar Ortaç'tan Ne Yapayım Tabiatın Böyle Vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest. Yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birini imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekenler arasında. Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi Hileli'de buluştu diyebilirim ve 16 numaradayız.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Edis'ten Duman dinledik. 14 numarada ise Simge'nin yeni slow hiti Sevilmeye Doy diye vardı. 13 numaradayız. Gülben Ergen yenilenen imajı ve projeleriyle gündemden düşmüyor. Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği yılların klasiği Gırgırıya müzikalinde güllü karakteri için gösterilere başladı Gülben Ergen. Sahnelere de güçlü bir dönüş yaptı böylece. Rookie adlı şarkısına da Amerika'da çektiği kliple adından söz ettirmişti Ergen. Müzikteki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Yeni imajında son derece şık görüntüsüyle dikkat çeken Gülben Ergen

0: zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.
4: 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

0: Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Bora Duran vardı. Uzun zaman sonra müzik kariyerine ilk kez söz ve müziği kendisine ait olmayan ve gerçek bir hikayeden esinlenilip yazılmış olan Destina adlı çok özel bir duygusal şarkıyla devam ediyor. Kaybedilen bir dostun arkasından yazılmış olan bu derin şarkının aranjesinde usta isim Yıldıray Gürgen imzası var. Şarkının söz ve bestesi ise aynı zamanda projenin yapımcısı olan Sedat Kunduracı'ya ait. 11 numarada ise Emrah Karaduman ve Mavi Gri'den O Değil Ki dinledik. Bu şarkıda yine yükselişte olan, parlayacak olan şarkılardan. Geldik 10 numaraya. Altay, Kainat Şahit bu hafta listemizde 10 numarada.
1: Ne

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Buray'dan Kupa Kızı Sinek Valesi dinledik. 8 numaradaysa Mabel Matiz'den Dağılıyorum Olaysız vardı. Dağılıyorum Olaysız Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koydu diyebilirim. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal de veriyor aynı zamanda. Söz ve müzik tabii ki Mabel Matiz'e ait. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu hafta listemizde 7 numarada. Daha

0: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Bilim ÜNİFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve ÜNİFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜNİFM'de. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. ÜNİFM'le fark edilirsiniz. ÜNİFM reklam hattı 0850 360 18 64. ÜNİFM'le fark edilirsiniz. ÜNİFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Hande Ünsal, Halim dinledik. 5 numarada ise İrem Derici'den Bu Defa Başka vardı. Geldik 4 numaraya. Murat Boz ve Melek Mosta'dan Sürpriz Bir işbirliği geldi demiştik geçtiğimiz haftalarda. Söz ve müziği Murat Boz'a ait olan şarkıda Melek Mosta uyumu çok güzel olmuş. Şarkı listemizde yükselişte olan şarkılardan 4 numaradalar.

0: olacak gibi değil.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Ersa Yüner vardı. Olacak gibi değil dinledik. 2 numaradaysa geçen haftaki yerini koruyan Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. Şarkı bu haftada zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Hande Yener, Ego bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

bazen 80'ler. Pencerede oturmuşum, oturmuşum. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla bu çok güzel pazartesi gününde ben Eylem sizlerle birlikteyim. 1993 yılından çok keyifli bir şarkıyla başladık. Sezen Aksu, Adem Olan Anlar dedi. 99'a geçiyoruz. Bülent Ortaçgil, Eski Defter.

90'ların başında şehirler arası otobüste Walkman'in de belki de en çok dinlediğin şarkılardan bir tanesiydi. Grup Gündoğarken ve Gibi Gibiyim. Retro devam ediyor. 1992 yılındayız. Kayağı'nın Odalarda Işıksızım albümünden Başıboş Saatler'de.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Yıldız Tilbe'nin ilk albümü Delikanlım'dan seçtik. 1994 yılında dolaşmaya devam ediyoruz. Asya vurulmuşum sana, şimdi retroda bizimle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt Sürücü Kursu. Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Instagram oylamanızda belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünye FM'de.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Retro devam ediyor.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'ya devam ediyoruz. 90'lı yılları özleyen sadece biz değiliz herhalde. Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu, 90'lı yıllara ait çok sevdiğimiz şarkısı Sımsıkı'nın bir remix versiyonunu yayınladı. Oldukça keyifli bir iş ortaya çıkmış. Biz bugün sizlere Vurgunum Sana'yı dinlettik ve Nazan Öncel'in ilk albümüne gidiyoruz. Bir hadise var. Türk popüler müzik tarihinde klasik sayılacak albümlerden bir tanesi. Albümün çıkış şarkısı Aynı Nakarat şimdi bizimle.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Retro devam ediyor.

Sertepe Erener ilk albümün Sakin Ol'u 1992 yılında yayınladı. İşte o albümden aynı zamanda klibi olan şarkısı Sakin Ol. Bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'den Aşk Perest. Yarın haftanın ikinci gününde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta araç sayısı arttı. Otopark ihtiyacı büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Bayburt'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 21.200'e yükseldi. Son yıllarda kentte artış gösteren araç sayısı şehir içi trafik yoğunluğunu ve mevcut altyapıyı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtlarının %0,06'sına sahip olan Bayburt'ta özellikle şehir merkezinin dar yapısı nedeniyle trafik yoğunluğu daha fazla hissediliyor. Bayburt Spor namağlup şampiyon olarak Bal Ligi'ne yükseldi. Bayburt 1. Amatör Lig'de 2025-2026 sezonu bugün oynanan kritik son hafta müsabakalarıyla birlikte tamamlandı. Sezonun başından bu yana şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Bayburt Spor, final niteliğindeki son maçında sahadan farklı galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı. Topladığı 28 puanla ligin zirvesinde yer alan Sarı Siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını kaldırarak bölgesel amatör lige, Bal'a yükselme başarısı gösterdi. Mayıs ayında Kop Dağı geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bayburt genelinde hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan 2409 rakımlı Kop Dağı geçidinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Mayıs ayının son günleri yaklaşırken etkili olan yağış yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehir merkezinde ise sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Mete Memiş, tarihi kent

0: Kentler Birliği Komisyonu'na seçildi. Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2026 yılı olağan birinci toplantısı 15-16 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Çok sayıda yerel yöneticinin katılımıyla 2 gün süren organizasyon kapsamında Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusunu korumaya yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeniden birlik başkanlığına seçildiği meclis toplantısında birlik bünyesinde görev yapacak ihtisas komisyonlarının da üyeleri belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Tarihi Kentler Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. Bayburt'ta güneş açtığı yeni şehir parkı doldu taştı. Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte şehrin en gözde dinlenme alanlarından biri olan yeni şehir parkı ziyaretçi akınına uğradı. Kış mevsiminin ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen Bayburtlular hafta sonunu aileleriyle birlikte açık havada geçirmeyi tercih etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-500-2430. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation

0: Pop 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara.
3: Ego, dört canımdan.
1: Semih Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde iki numarada.
2: İki numara.
5: Umurumda mı?
1: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran, zirvenin...

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de düzenlenen hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Erdoğan, korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazlı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin öldürülmesi olayının bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındığını, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturmada işlenen cinayetin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığında 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Tahran'ın 14 maddelik barış önerisini kamuoyu önünde reddetmesine rağmen Pakistan aracılığıyla revize edilmiş maddeler ve değerlendirmeler gönderdiğini açıkladı.
4: Spor.
3: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta araç sayısı arttı. Otopark ihtiyacı büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Bayburt'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 21.200'e yükseldi. Son yıllarda kentte artış gösteren araç sayısı şehir içi trafik yoğunluğunu ve mevcut altyapıyı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtlarının %0,06'sına sahip olan Bayburt'ta özellikle şehir merkezinin dar yapısı nedeniyle trafik yoğunluğu daha fazla hissediliyor. Bayburt Spor namağlup şampiyon olarak Bal Ligi'ne yükseldi. Bayburt 1. Amatör Lig'de 2025-2026 sezonu bugün oynanan kritik son hafta müsabakalarıyla birlikte tamamlandı. Sezonun başından bu yana şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Bayburt Spor, final niteliğindeki son maçında sahadan farklı galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı. Topladığı 28 puanla ligin zirvesinde yer alan Sarı Siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını kaldırarak bölgesel amatör lige, Bal'a yükselme başarısı gösterdi. Mayıs ayında Kop Dağı geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bayburt genelinde hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan 2409 rakımlı Kop Dağı geçidinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Mayıs ayının son günleri yaklaşırken etkili olan yağış yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehir merkezinde ise sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Mete Memiş, Tarihi Kentler Birliği Komisyonu'na seçildi. Tarihi Kent

0: Milletler Birliği Meclisi 2026 yılı olağan birinci toplantısı 15-16 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Çok sayıda yerel yöneticinin katılımıyla 2 gün süren organizasyon kapsamında Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusunu korumaya yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeniden birlik başkanlığına seçildiği meclis toplantısında birlik bünyesinde görev yapacak ihtisas komisyonlarının da üyeleri belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Tarihi Kentler Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. Bayburt'ta güneş açtığı yeni şehir parkı doldu taştı. Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte şehrin en gözde dinlenme alanlarından biri olan yeni şehir parkı ziyaretçi akınına uğradı. Kış mevsiminin ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen Bayburtlular hafta sonunu aileleriyle birlikte açık havada geçirmeyi tercih etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

Görüyoruz bugün bir daha sevmem diyenlere, ben onsuz yapamam diyordu dün, onu artık ağlarken sevecek.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-1010.
0: Kafes PlayStation reklamları

olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

belki.

karıştıran sokak kedileri gibi.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü, örttü.

bekliyordu önümüzde pişmanlık. Bir ucundan tutuverdik, örttük.

0: olsa reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 02. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak en sevgilim.
1: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10.

hatırlarız o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha kaydırdın.

çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Planlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.